Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala.

özlemekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan, rüzgara süzülürdü, seninle uçacaktım.

kuşları aşacaktım. Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

özlemekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: sayan.
1: Radyo Turkuaz.
2: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi.

Radyosu, Radyo Türk'ü bazen herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü bas frekanslarında. Amacımız yine gayretimiz güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak olacak. İnşallah da başarılı oluruz. Ama tabii ki sizden gelen mesajlar, sizin enerjiniz ve sıradaki şarkıların birbirinden güzelliğiyle bu mümkün mü? Ancak böyle mümkün. Hadi o zaman 13 Ekim Salı gününe, Salı sabahına hem sizden gelenler hem sıradaki şarkılarla şöyle güzel mi güzel imzamızı atalım. Var mısınız? İyi ki varsınız. İş yoluna koyulmuş olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet

Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirim.

0: Tütaş Ayran. İstekçe hissedeceksin.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli bana hayata.
9: Reklam.
10: Canlı yayınlarımızı

0: programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Osmaniye'de Adem bizlerle, günaydın. Gaziantep'ten Mehmet Ali şu an aramızda. İstanbul'da Hakkı, Yeşim İzmir'den hoş geldiniz aramıza. Zühre Almanya'da bizleri dinliyor şu an. Hemen devam ettiğimde Asya aramıza katıldı.
1: Günaydın. Mersin'de.

0: Günaydın.
1: Dın dın dın.
0: Bir şey geç kaldım.
1: Gene mi?
0: Koşturuyorum. İki dakikaya oradayım. Allah'tan iş yerim yakın. Dın dın dın. Günaydın. Mutlu yayınlar.
1: Günaydın Asya. He, ondan dolayı sen geç kalıyorsun. İş yerin yakın diye rahat olunca tabii insan. Şaka tabii. Hoş geldin aramızda. Cahide Özgen aramızda. Günümüz bahar havasında essin demiş. Amin. İnşallah. Ve aynı zamanda Mardin'de Zeynep de bize eşlik etmeye başladı. Zeynep öğretmenim günaydın. Huzurlu bir gün olsun inşallah. Şanlıurfa Çamdere öğretmen servisindeyiz. Mahmut Elbol Kırıkkale'de bizlerle. Afyon Taşoluk'ta Arif Sertaş Kıbrıs'tan aramıza katılıyor. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizlerle bu anı paylaşanlardan bir de...
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Hepinizin sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, bereketli günleri olsun inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Bir tane kazançları bin tane olsun inşallah. Serap, Yeşim, Süreyya, Elvan, Nazar kızlarım, Coşkun Kaptan, Tufan, Ekrem, Mustafa, Serkan kardeşlerim, işleriniz hepinizin rast gitsin. Rabbim her türlü kötülüklerden hepinizi korusun inşallah.
1: Amin.
2: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim çok teşekkür ederim. Ne güzel siz sayarken turkuaz ailemizin mutluluğu bende çiçek açtırdı adeta. İyi ki varsınız. Oh ne güzel başladık. Daha da güzel devam edelim inşallah. Sohbet konumuz, hatırlar mısınız eskiden şunu şunu şöyle yapardık dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Uğur Beyleri günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun.
1: Günaydın.
0: Uğur Beyleri. Eskiden biz sabahleyin erken kalkardık. Ama kalkamayanlara da o kadar güzel cümleler kullanırdık ki, sabah erken kalkan sıcak bazlamayı yer derdik.
1: Abo.
0: Ayrıca kalabalık bir aileydik.
1: Ne güzel.
0: Ve en önemli şey, sabah erken kalkan giyer çorabı derdik.
1: Yani olumlu konuşurduk değil mi birbirimize? Ne olursa olsun olumlu konuşmak. İsmail, teşekkür ederim. Günaydın. Hatice Kırıkkale'de bizlerle yine yeniden bir Ekim sabahında açıldı yine radyolarımız mesajıyla. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sabiş Hatay'da bizlerle yine İskenderun'da Senem kocaman sevgileriyle aramıza katılıyor. Oradan ta İsviçre'ye gidiyoruz. Necmi, günaydın, hoş geldin sen de aramıza. Hadi bir de Kahramanmaraş'a gidelim.
2: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
2: Nasılsın?
1: İyiyim.
2: Ben
1: sen?
2: Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava 19 derece ve kapalı. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
1: İşte budur.
2: Hatırlar mısınız, eskiden karsambaç yapardık. Pekmezi karla karıştırıp yerdik.
1: Evet.
2: Terleme yapardık.
1: Ben hala yapıyorum. Hoş geldin Serkan.

0: yakalarsam. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Kahvesi'nden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya

0: ile 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

0: Lütfen. Ya lütfen.
1: Bugüne dair havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı bir hava dalgası etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağını belirtirken kuvvetli sağanak yağışlar ve toz taşınımı nedeniyle de 16 ilimiz için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bölgesel olarak baktığımızda Marmara ve Ege bölgelerinde özellikle İstanbul ve çevresinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Ege bölgesinde ise parçalı ve bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu özelinde sıcaklıklar azalmaya başlıyor. Bulutluluk oranı artarken yer yer sağanak geçişleri olabilecek. Akdeniz'de parçalı bulutlu ve iç kesimlerde yer yer sağanak yağış ihtimali de mevcut. Karadeniz'de ise yine yağışlı havanın etkisi devam ederken Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'da ise yine gök gürültülü sağanak yağışlar var. Ama özellikle Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de yağışların kuvvetli olması da bir diğer beklenen durumlar arasında.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. Kavacık Göksu hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Edirne Kapı Topkapı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Sahil yolu Pendik Tuzla yönünde de bir trafik kazası uyarısı var sağ şeritte. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Ankara trafiğinde ise sevgili dinleyenler bazı yollar trafiğe kapatılacak. 13 Ekim 2026 bugün için saat 8.30'dan itibaren Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara Kalesi'nde ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle bazı

0: Hepsine merhaba, da saatlerimizi 7.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bakalım kimlerle nerelere ulaşıyor sesim, sizlerle beraber de yankı buluyor aynı zamanda.
1: Uğur kardeşim günaydın.
0: Ben.
1: Yağmurlu puslu bir Eskişehir'den herkese selamlar, saygılar.
0: Öncelikle
1: bu akşam Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum.
0: Evet.
1: Ve biliyor musun, Tuana yine uyudu. Sana ve ekibe herkese çok selamlar, herkese saygılar. Tekrar günaydın.
0: Günaydın İlhan. Nasıl neşenden, enerjinden belli ama. İnşallah tüm anne babaların aynı enerjisine şahit oluruz. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray bugün Barcelona, İspanyol devi ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin de tabiri caizse gediklisi Barcelona'yı konuk edecek. Temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım çok güzel bir karşılaşma olur. Yusuf Mahir'le beraber şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında, Yusuf Mahir'le düzeltiyorum, Serkan sahadayız demiş. Radyo Türk'ü azlıyor. Hoş geldiniz. İlhan Güven aramızda. Yine Bekir Karakaya. Bekir kaptanımız bizlerle.
2: Uğurcuğum günaydın. Güneşli bir Kırşehir sabahından. Tüm
0: günaydın.
2: Okul servisi camiasına hayırlı işler. İyi günler dilerim. Saygılar.
0: Benden de çokça sevgiler, selamlar Cumhuriyet ve Cacabey Okulu öğrencilerimize ve aynı zamanda Bekir kaptanımıza. Memleketime şirin Kırşehir'e de selam olsun. Ahmet de Niğde de bizlerle beraber. Günden mi, zamandan mı bilmiyorum ama eskiden gerçekten her şey güzeldi. Yani kimse banka nedir, kredi nedir, insanlar birbirine daha çok güvenirdi demiş. İşte o güven ne kadar önemliymiş değil mi? Hatırlar mısınız? Eskiden şunu şöyle yapardık dediğiniz şeyler. Sohbet konumuz.

0: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Radyo Türk Kulağınızdasınız. Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken yine çok özel bir şarkıyla bu saatimizi uğurlayacağız. Hani sohbet konumuz, hatırlar mısınız eskiden şunu şunu şöyle yapardık dediğiniz şeyler dedik ya. İşte şarkılarda da bir hikaye anlatılırdı eskiden. Ve bu hikaye yaşanmış hikayelerin yansımasıyla bizi daha çok etkilerdi. İşte Barış Manço da 1971 yılında Moğollar eşliğinde İşte Hendek İşte Deve şarkısını, ki Anadolu pop türünün de hikaye anlatıcılığı geleneğindeki önemli örneklerinden biridir bu şarkı. Tabii kültürel kökeni olarak da aslında Anadolu, Elazığ, türkü, horonu formuna dayanıyor. Ve 1960'ların sonunda Kadriye Dinletir gibi isimlerin de seslendirdiği bir eser. Aslında şarkıda birbirine kavuşamayan iki genç, Zeynep'in ve Zeynep'in sevdiği adamın hikayesini anlatıyor. Genç kızın ailesi kızı istemeye gelen delikanlıya zorlu şartlar öne sürüyor. Şarkıdan da bileceğiniz üzere işte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin, işte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin şeklinde. Yani aslında aşılması güç engeller

0: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen, sorunsuz ve stressiz bir şekilde geçen salı günü olsun her birimiz için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda sizden gelenlere, Tuğçe Korkmaz aramızda günaydın. Mehmet Batman da bizleri dinliyor. Necmi İstanbul'da şu an aramıza yeni katılan dinleyicilerimizdenmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Adana'da Pınar, herkesin günü güzel ve hayırlı geçmesi dileklerini ulaştırdı. Amin. İnşallah en güzel şarkıları can dostum Gülten'e armağan ediyorum diyerek Ankara'da Perihan da bizleri dinliyor. İkisine de sevgiler, selamlar gönderelim. Gününüz çok güzel geçsin. Hoş geldiniz.
1: Önceden evler müstakilken Uğur'cum, komşuluk vardı, her akşam kapının önüne çıkardık. Ya da bir kapıyı çaldığımızda bir salçalı ekmeğimiz hazırdı.
0: Değil mi?
1: Ama şu an maalesef apartmanlar yükseldi, komşuluklar bitti.
0: Maalesef. İlhan çok teşekkür ederim. Hani tabiri caizse evler birbirine daha çok yaklaştı. Apartman kültüründe üst üste oturuyoruz. Evlerin yaklaşması aslında bizim nedense uzaklaşmamıza sebep oldu. Üzücü. Fatma, eskiden bir işimiz olduğunda evimizi, çocuğumuzu komşumuza emanet eder, işimizi hallederdik ya da hastane durumu olurdu, birkaç gün bakardı, gözümüz arkada olmazdı. Şimdi bırak komşuyu, aileye bile emanet edemiyoruz demiş. Ne kadar acı değil mi? Çok çok acı hem de. Günaydın. Mersin, güzel bir güneşli bir Mersin sabahından Serbay da aramızda şu an yolda. İyi yolculuklar olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Hatırlar mısınız? Eskiden şunu şunu şöyle yapardık dediğiniz şeyler. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. O yılları bir kere daha analım. Anarken de aslında hüzünleniyoruz ama ister istemez belki bazılarını hala yapabiliriz umuduyla soruyorum bunu. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Bazı şarkıları ezbere söylüyoruz, dinliyoruz ama bazı şarkılar bize birilerini, bir şeyleri hatırlatıyor. İşte eğer bu şarkıda aklınıza birini getirdiyse belki ona da şöyle bir günaydın demenin tam zamanıdır. Ne dersiniz? Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
10: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1.500.000 TL'ye 12 ay %0 faiz

0: oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Güne merhabaya, günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına dair haksız kazanç sağlayan bedelini öder dedi. Milletin hakkının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu da vurguladı ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, deprem gündemini görmezden gelmenin ihanet olacağını belirtti. Dış politikaya ilişkin de mesajlar verdi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını lanetlerken Mekke İttifakı'nın yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de geleceğini açıkladı. Öte yandan kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren İşkur Gençlik Programı'na ilişkin ayrıntıları da açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2026-2027 döneminde 150 bin öğrencinin programdan yararlanabileceğini müjdeledi. Eğitimlerini aksatmadan haftada 3 güne kadar programa katılabilecek öğrenciler ve günlük 1375 TL yani ayda 14 günlük katılım halinde ise 19.250 TL'ye gelir elde edebilecek öğrenci programında 150 bin öğrenciler. Öte yandan Yunanistan hükümeti çocukları dijital dünyadaki tehlikelerden korumak amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı öngören düzenleme de 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Artık dünyada bu durumun örneklerini çok fazlasıyla görüyoruz. Ülkemizde de yine yakında bu anlamda da değişimler olacak. Özellikle de çocuklarımız, 15 yaş altı çocuklarımız için çok çok önemli. Ve bir de spora dair temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ikinci maçında bugün sahasında saat 22'de Barcelona'yı konuk edecek. Temsilcimize şimdiden çokça başarılar diliyoruz.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasına %80'lere ulaşmış durumda. E5 üzerinde Şirin Evler Yeni Bostan'a yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Ankara trafiği için önemli bir durum. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önemli bir duyurusu sevgili dinleyenler. Bugün saat 8.30'dan itibaren Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara Kalesi'nde ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde düzenlenecek etkinlikler ve aynı zamanda da tabii yapılacak Seymen Kortej yürüyüş etkinliğiyle ilgili olarak bazı yollarda kapanmalar yaşanacak. O yüzden tedbirli olmak önemli olacak o bölgeyi kullanan dinleyicilerimiz için.

0: Ve saatlerimiz 8.26 olmuşken sevgili dinleyenler, bakalım bizlere kimler eşlik ediyor.
1: Uğur Bey günaydın. Yağmurlu bir Kahramanmaraş sabahından herkese selamlar.
0: Günaydın.
1: Eskiden araştırma yapmak için 20-30 ciltlik ansiklopediler olurdu, meydanlar uslar,
0: evet,
1: olurdu.
0: Evet,
1: onu açardık. Oradaki bilgiyi yazarak öğrenirdik. Şimdi bilgisayarı açıyoruz, kopyala yapıştırla ne yazdığına bakmadan
0: bir de
1: istediğimiz bilgiyi elde ediyoruz ama öğrenme olmuyor. Sıfır.
0: Maalesef, maalesef.
1: Bunu hatırlatmak istedim. Herkese selamlar.
0: Çok da güzel bir hatırlatmaydı Ömer. Kütüphanelere gidip ansiklopediler arasında kaybolurduk. O konuyla ilgili araştırma yaparken birçok bilgiyi de okuduğumuz için, muhafaza altında olduğumuz için o bilgi bombardımanının öğrenirdik de. Daha kalıcı da olurdu ama şimdi çok kolay. Yani internet ortamında hızlı bir erişim, hele bir de yapay zeka geldi. İnternet içerisinde araştırma yapıyorken artık bizim yerimize de araştırma yapan bir durum söz konusu olunca daha da tembelleştik. Ve öğrenmelerin de bu yüzden kalıcı olmadığı aşikar. Teşekkürler Ömer. Günaydın tekrar.
2: Rabbim nasılsın? Günaydın.
0: Oy günaydın.
2: Ben hasta oldum. Annemle beraber yolda giderken seni dinliyoruz.
0: Kıyamam.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Hastasın ama enerjin maşallah yine yerinde. Bu çok güzel bir şey. Beslenmeye dikkat ederek, anne babanın sözünü dinleyerek bence çabuk atlatırsın. Çok geçmiş olsun. Günaydın. Radyomuzun sabah şekerleri onlar. Hatırla.

0: Enerjiyi düşürmek yok. Kısa bir reklam arasının ardından yine aynı neşe, aynı frekans. Yine birlikte olacağız sevgili dinleyenler. O yüzden Radyo Turkuaz'da kalın.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: geçtiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Seviyorum.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dynobile.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yine yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren bazı illerde şiddetini de artıracağı tahminler arasında. Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde, İzmir'in kıyı ilçeleriyle Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden tedbirli olmak çok çok önemli.

0: Selamlar.
1: Günaydın. İşte sabah şekerlerimiz Bolu'dan geldi. Hoş geldiniz. Ne de güzel geldiniz ama.
2: Günaydın, kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Eskiden yaptığımız ama şu anda hani unutulan şeylerden birisi de bence bayram ziyaretleri. Maalesef. Bayramlar artık tatiller gibi görünüyor. Bence eski geleneklerimize geri dönmemiz gerektiğini, akrabalık bağlarımızın güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. O zaman daha da güzelleşecek bazı şeyler. Teşekkürler Özge, hoş geldiniz.

0: Umarım keyifler yerindedir. Saatlerimizi 8.45 yaptık bile sevinleyenler. Yine bize eşlik edenler arasında Yeşim de var.
1: İyi yayınlar Uğurcuğum.
0: Teşekkürler.
1: Yağmurlu bir aydın sabahından günaydınlar.
0: Hoş geldin.
1: Şu an iş yerine dinliyorum seni. Benim gibi çalışan herkese iyi çalışmalar. Almanya'daki Gülay ve Elvan ablama. Gönül dost ofisime. Bir de sana gelsin sıradaki şarkılar.
0: Oy.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hoş geldin aramıza.
2: Orucum günaydın.
0: Günaydın
2: ben
0: Ali.
2: Ben Hatay Reyhan'dan Ali.
0: Hoş geldin.
2: Eskiden telefon yoktu.
0: İşte.
2: Mektup vardı. Sevdiğimiz kızı görebilmek için mesela yani köyden yürüyerek ya da motorla giderdik. Sadece onu pencereden bir görüp geri gelirdik. Yani buluşmaymış böyle hani görüntülü konuşmaymış hiçbir şey yoktu. Sadece bir el sallardı, bir gülümserdi, bize yeterdi ve tekrar döner giderdik.
0: İşte emek vardı değil mi? Sevgiye de emek vardı aslında. O emeğin karşılığında da o bir tebessüm çok ama çok kıymetliydi. Maalesef emekler azaldı. Her şey kolay ulaşılabilir hale gelince de işte değeri de o oranda, o hızda azaldı maalesef. Ali çok teşekkür ederim. Ne güzel hatırlatmaydı. Ve Konya Ereli'de basın mensubu Vedat da bizlerle beraber eşi Nazlı için sıradaki şarkıları istemiş. Çok teşekkür ederim. Vedat Bey çok güzel fotoğraflar da paylaşmışsın. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Hoş geldiniz.

0: Sohbet konumuz hatırlar mısınız? Eskiden şunu şunu yapardık dediğiniz şeyler sevgili Yanar. 505-188-30-0'da mesaj attığımız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Arış, pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
6: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompalarında

0: kapaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla Güne Merhaba'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geri doğru uğurluyoruz sevgilerler. Yine bir iki kelam ederek bu saatimize de veda etmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir şarkıyla veda edeceğiz. Geçen gün bir yerde okumuştum, diyor ki insan yorgunken her yatak rahat gelir. İnsan yorgunken her yatak rahat gelir. Ya bakın, gerçekten o kadar derin bir cümle ki. Ya bugün hepimizin yorgunlukları oluyor değil mi hayatta? Kırgınlıkları oluyor mesela. Sonra bir gün karşımıza biri çıkıyor. Biz onu zannediyoruz ki başımıza gelen en güzel şey. Hayır, o bizim başımıza gelen en güzel şey olamayabiliyor. Biz o kadar yorgun oluyoruz ki o bize çok rahat bir yatak gibi geliyor. O yüzden o çok kırgın, yorgun kendinizi yalnız hissetmiş olduğunuz anlarda uzandığınız her yatağı konforlu sanmayın sevgilenler. İnsan yorgunken her yatak rahat gelirmiş.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, güzel bir salı günü olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen. Peki, bu saatimizde kimler aramıza katılmış, şöyle bir sizden gelenlere baktığımda.
1: Uğur'cum günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın.
1: Ben Adana'dan. Eskiden biz arkadaşlarla toplanırdık. Ama her akşam siyah çekildiğimizi alırdık, beyaz gazozumuzu alırdık. 11-12'lere kadar sohbet, muhabbet ederdik.
0: Değil mi?
1: Gülerdik, eğlenirdik. Çok güzel zaman geçirirdik. Ama şimdi bakıyorum yeni nesile, gençliğe. Yani bir araya gelseler dahi 5 dakika sohbet. Ondan sonra herkesin elinde telefon. Sohbet, muhabbet bitti. Heh, bu
0: işte,
1: kadar.
0: Maalesef.
1: İyi
0: maalesef. Ömer, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Yani o teknolojik aletlerin gelişmesiyle telefon, tablet, hatta televizyon dahi iletişimi, sohbeti, muhabbeti yani yok eden türden. Hele dediğiniz gibi yani arkadaşlarımızla oturup muhabbet ederken konu konuyu açıp sosyalleşebildiğimiz, ama gerçek sosyalleşme, bunun altını çiziyorum. Gerçek sosyalleşmenin artılarını çok güzel görüyorduk. Toplum içerisinde, iş yerlerimizde, özgüven noktasında, ama şimdi gençlerimiz tablete gömülü, telefona gömülü kaldıkları için o sosyalleşmeyi yaşayamıyorlar ve o sosyalleşemeyen nesilde maalesef girişken olma konusunda, ne bileyim, sosyal ortamlarda, okullarda barınamama durumları, böyle çok hemen çabuk sıkılma durumları gibi bir sürü psikolojik yansımaları var. Aslında sosyalleşmenin kıymetinin ne kadar güzel olduğunu da gösteriyor. Bu da bizim ya, neler yapmamız gerektiğini de hatırlatıyor aslında. Mesela evlerde, geçen gün de konuşmuştuk, akşam yemeklerinde mesela mutlaka zorunlu olsun herkes, yani çok çok elzem bir iş olmadığı sürece o masada buluşsunlar. Bütün aile bireyleri sohbet edilsin, günün değerlendirmesi vesaire, neler yapılacağına dair. Ama ne televizyon, yani haberler, şunlar, hiçbir şey. Ne telefon ne televizyon. Tamamen yemeğe ve aileye odaklı. Telafi olur mu? Olur. En azından güzel bir adım olur.

0: Güne merhaba. De sohbet konumuz, hatırlar mısınız? Eskiden şunu şunu yapardık dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. 505-188-30-0'da mesaj attığımız. Bir yere ayrılmıyoruz. Kısa bir mola veriyoruz. Döndüğümüzde yine birbirinden güzel şarkılar burada.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Zira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim

0: tarihleri arasında geçerlidir.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Bugünün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin haksız kazanç sağlayan bedelini öder dedi. Milletin hakkının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu da vurguladı ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, deprem gündemini görmezden gelmenin ihanet olacağını belirtti. Dış politikaya ilişkin de mesajlar verdi. Aynı zamanda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını lanetlerken Mekke İttifakı'nın yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de geleceğini açıkladı. Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren İşkur Gençlik Programı'na ilişkin de ayrıntılar açıkladı. 2026-2027 döneminde 150 bin öğrencinin programdan yararlanabileceğini müjdeledi. Eğitimlerini aksatmadan haftada 3 güne kadar programa katılabilecek öğrenciler günlük 1375 TL, ayda 14 gün katılım halinde ise 19.250 TL gelir elde edebilecek üniversite öğrencileri. Spora dair ise temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ikinci maçında bugün sahasında saat 22'de Barcelona'yı konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray'da çok çok başarılar diliyoruz şimdiden.

ilgili olarak da bazı yollarda kapanmalar yaşandı. O bölgeleri kullanacak olan dinleyicilerimiz alternatif güzergahlara da yönlenebilir. Bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Radyo Türk Kumanz'da saatlerimizi 9.27 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bize eşlik edenler arasında kimler varmış? Yiğit, günaydın, hoş geldin. Annesiyle beraber Şevket abisi ve Ramazan abisiyle birlikte bizleri dinliyor. Tüm herkese sevgiler, selamlar gönderelim bizler de. Nazan, günaydın. İstanbul'da aramızda o da. Ve trafikten şu an bize kulak veren dinleyicilerimiz arasındaymış. Yani hep söylediğimiz gibi trafiğe bir çözüm olamasa da trafik stresini birebir şarkılar sizlere armağandır. Betül, Kahramanmaraşlı aramızda. Eskiden telefonları çaldırıp kapatırdık mesela. Hani yakın geçmişimizde. Kontrollerin kıymetli olduğu günlerde. Ve aklımdasın demekti bu. Şimdi sabahlara kadar konuşsak da kimse kimsenin aklında kalmıyor. Ne güzel dedin onu. Aklımdasın demekti o. İşte maalesef Rize'de Muhsin Ekşioğlu aramızda. Eskiyi şöyle hatırlıyorum da yıllar önce komşuluk daha güzeldi. Sevgi saygı çerçevesinde. Şimdi çocuklar çocukluklarını yaşayamıyor. Bilgisayardı, telefon başındaydı. Her şeyden habersiz. Maalesef. Diyorum ya işte az evvel de dediğimiz gibi kopuyoruz

0: Şimdi kısa bir mola veriyoruz ama hiçbir yere ayrılmayın sevgili dinleyenler. Çünkü sabahımıza güzel şarkılarla, güzel sohbetlerle devam edeceğiz. Az sonra yine birlikteyiz. Şimdilik kısa bir ara.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: İşletmenizin ihtiyaçları

0: sorularına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Ultraşar
2: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
3: Festi
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyenler. Bazı illerimizde yağışların özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin edilmişti. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleriyle İzmir'in kıyı ilçeleri, Manisa'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde metrekareye 21 ila 60 kilogram yağış düşeceği de yine yapılan tahminler arasında. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin de hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Bir reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Ve saatimiz 9.45 olmuşken Murat İzmir'de bizlerle beraber. Eskinin edep, saygı ve utanma duygusunu arıyorum insanlarda diyor. İşte ne kadar kıymetli duygular değil mi? Utanma duygusu mesela. Cem bizlerleydi. İstanbul'da Nihat aramızda olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Yine aynı şekilde Ayla Samsun'da. Hoş geldin. Günlük ve hatıra defterlerimiz vardı demiş. Halen daha saklarım hatıra defterimi. Neydi orada şey? Bana kalbin kadar temiz bir sayfa ayırdığın için teşekkür ederim. Mesela yeni nesil bunu bilemeyecek. Ne diyor bu diyecek bu cümlede. Ama biz çok iyi anlıyoruz. Özlem Yılmaz aramızda olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Melek Giresun'da şu an puslu bir Giresun sabahından günaydınlarıyla oğlunu kreşe bırakıp sabah yürüyüşünde bizi dinliyormuş. Oh, güzel günler olsun. Yine Zeynep Adana'da eskiden yıl sonu partilerimizi kendimiz düzenler, kendi kendimize eğlenirdik demiş ortaokulda. Yani onun adı işte kutlamaydı. Her anı daha kıymetliydi bir de. Ne yaparsak yapalım. Yani şey geçtiğimiz günlerde arkadaşım hemşirelerin gelip böyle birden odaya dalıp da iğne vurulduğumuz aşı günlerini hatırlıyor musun? Ama nasıl hızlı hızlı gelirler. Kaçamazdık bile. Yani kaçmaya çalışanlar kaçardı ama onun bile eğlencesindeydik aslında. Leyla Kırıkkale'de aramızdaydı. Berkant, o da bizimle olan dinleyicilerimizi arasında yerini almış olan isimlerden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani yavaş yavaş güne merhaba programımız bitiyor ama Radyo Turkuaz her anınıza ortak olmak için daima 7/24 sizlerle beraber. Burak İskenderun da sabah eskiden sabahları erkenden kalkar çizgi film izlerdik okula gitmeden önce sobanın yanında. Bir de ya, Şirinleri izlerken şeyi çok rahattım. İkincisi de hemen peş peşe başlardı ya. Ha, bu bitse de ne olacak, ikincisi başlayacak hemen. Onun mutluluğu bile ayrıydı ya. Kıymetliydi. İşte o kıymetlerin hangileri mümkünse tekrar bugün de yaşatmalı.

0: Zira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: Kurallara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Evet, Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım bu sabahta. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizler için gelecek. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun bugün olamayacak. Çünkü tüm radyoları ilgilendiren çok çok önemli bir toplantıda yer alacak sevgili dinleyenler. Ama size birbirinden güzel şarkılar hazırladı. Gününüzün iki saatine o güzel şarkılar eşlik edecek. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığında tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Yapılan açıklamada Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiği açıklandı. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Milli mücadelenin merkezi Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk tespitlere göre deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Biz

0: İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. GSB 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'deki havalimanlarında 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Böylece yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'te hayata geçirilen Türk İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında 2025'te 4 ilde başlatılan saha çalışmalarını bu yıl 18 ile taşıdıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemlerini yaptıklarını açıkladı. 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Zirve, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla doğrudan anlaşılır ve güvenilir yöntemlerle buluşturulması hedefiyle ilk kez 14-15 Ekim'de yapılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Radyo Turkuaz.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Boşkar servis, boşkar
2: servis. İyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
3: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Yapılan açıklamada Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiği açıklandı. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Milli mücadelenin merkezi Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk tespitlere göre deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Canım arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Saatler şu an tam 12.05. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Çok güzel şarkılar var. Önümüzdeki saatleri birlikte geçireceğiz. Yine bir 4 saatlik yayın bizi bekliyor. Bir kez daha mutlu, huzurlu, sağlıklı bir salı olsun hepimiz için. Güzel olsun, şifalı olsun, bol kazançlı olsun.

sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Böyle başladık. Böyle böyle güzel. Böyle çok güzel. O bilindik. O çok iyi şarkılara. Bir de Ajda Pekkan yorumunu ekliyorum sıla sonrasında. Saatimiz 12.16. Haber başlıkları hazır. Mesajlarınızı görüyorum. Mesela Uğur hoş geldin yazmış İzmir'den. Nurdan'ım yazmış. Nurdan Hazer Sakarya'da bizi dinliyor. Hoş geldin demiş. O da samimiyetinizi çok seviyorum. İyi ki varsın.

saatimiz 12.20. 7 saniye sürecek çok kısa bir ara veriyoruz. Yani radyonuzu kapattığınıza değmeyecek çok kısa bir ara. Sonrasında yine efsane şarkılar Radyo Turkuaz'da. Bakıyoruz. Dolar 49.37'den, Euro 55.28, gram altın 6.660 liradan hiç kıpırdamadan devam ediyor. Haber başlıkları yoğun bugün. Dünyanın neresine baksak hep bir kötü haber var. Ama şu konuda ben anne ve babaları bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Bursa'da evde oyun oynuyor 1,5 yaşında. Nefes borusuna misket kaçıyor çocuğun. Ailesi ve doktorların hızlı müdahalesiyle hayata tutunuyor. Ama benim canım annemin bir sözü vardır hep. Çocuğun küçükse bir saniye gözünü ayırmayacaksın. Misketti, oyuncaktı, her neyse gözünüz hep üstünde olsun.

ya, hayır, nakit önemli artık. Ayak uydurmamız gereken önemli bir dönemdeyiz. O yüzden her şeye ayak uydurup yine kendi standartlarınızı koruyarak devam edebilirsiniz. Dünya tuhaf bir yere doğru gidiyor. Ya da sosyal medya olmadığı için bizim geçmişte böyle tuhaf olaylardan hiç haberimiz yoktu. Yalova'da karısını 20 metre yükseklikten uçurumdan itiyor. Ondan önce de karım kendi düştü deyip gelip orada nasıl düştüğünü keşif sırasında gösteriyor. Ama onun ittiği çıkınca ağırlaştırılmış müebbet, iyi halden de Yargıtay onu da onaylamadı. İndirim mindirim de yok. Yani enteresan, böyle gözümüzün içine bak.

0: Çok kısa bir reklam arası veriyoruz ama çok kısa, bekleyin.
1: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bana hayata.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Hop

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

zaten bu eski şarkıları da yeni versiyonlarıyla seviyorum. Yoksa orijinali hep nostaljiler değil mi arkadaşlar? Hep onlar güzel. Şimdi Bali'den bir haber var. Dünyanın bir yerinde su yok, bir yerinde yemek yok, bir yerinde çocuklar aç, bir yerinde öyle, bir yerinde böyle. Diyorum ya, dünya artık şekil değiştirdi. Bizi taşırken zorlanıyor. Benim hissettiğim bu. Bali'de yaşanan akaryakıt kıtlığı var ya, bir kuyruk oluşturmuş arkadaşlar. Yüzlerce kişi var kuyrukta. Bir yerde akaryakıt yetmiyor, bir yerde su yetmiyor. Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü çocuklar içimi cız ettirdi. Onun da altını çizeyim. Şimdi bu 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin detayları da var. Dün de konuşmuştuk. Lütfen, zaten baktım ben Instagram'dan hemen. Orada yaş ayarlaması diye bir bölüm koymuşlar. Onu mecbur yapacağız. Ekran bağımlılığına yol açabilecek sürekli kaydırma özellikleri kaldırılıyor. Ekran kaydı yapılması engelleniyor. Canlı yayın açılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. 15 yaş altındaki bu sosyal medya düzenlemesinde yalnızca takip edilen hesaplardan mesaj alınabilecek. Mesajların görüldüğü bilgisi kapatılacak. Anneler, babalar çocuklara yardım etmezse böyle olacak.

0: yayınımız hızla. Çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı görüyorum. Şöyle bir gönül alalım. Yazmak isterseniz 0505 188 30 çift sıfırdayım. Ebru'cum hoş geldin Antalya'ya. Yurdun dört bir yanına, yurt dışına. Bakayım Gündüzcü'yü de Elvan yazmış mı? Gülay burada mı? Öbür Elvan. Tam da aklınızdan geçen şarkı burada şimdi.
1: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

yazmış. Gülhoş, Almanya. Öpüyorum, buradayım demiş. Dinliyor da yazmıyor. Çok coolsun Gülay. Sana anlatacaklarım var. Yasemin Bursa'dan gizli saklı dinliyor çalışken demiş. Son 2-3-4 diyor Aysun. Öpüyorum. Şarkılardan çok memnun dinleyiciler. Ben de hoşlanıyorum tabii bu yazdıklarınızın. İlda mektup yazmış, birazdan okuyacağım. Bir bakalım kimler neler yazmış, haberler de hazır. Ama şu şarkının keyfini bir çıkaralım.

0: aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo. Radyo Turkuaz.
1: Hemen devam. Yine bir eskilere gideceğiz. Ne güzel oldu bugün müzik keyfi. Bana hani benim kaçırdığım haberleri yollayan dinleyiciler var. Alışmışlar artık yayına, ne güzel. Keyfimiz yerinde diyor Buse Bursa'dan. Keyfimizi kendimiz yerine getirebiliyor, keyfimizi kendimiz bozabiliyor. Değersiz şeyler için üzülebiliyoruz. Senden seni çalmışlar. Bu ne derin bir yalnızlık derim de, slow şarkıları bekliyorum. Bugün güzel haberler alalım arkadaşlar. Şöyle bir yerden para çıksın. Sağlıkla ilgili beklediğimiz raporlar varsa temiz tertemiz gelsin. Böyle

0: cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle

0: kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

Bazı insanlar hayatın rahat tarafından o baksın, bu koştursun, o taşısın derken bazı insanlar da kimseye minnet etmeme karakterini koruyor. Kim ne yaparsa yapsın kaybetmediğimiz merhametimizi, herkesin ne olduğunu çok iyi bildiğimiz halimizi koruyalım. Merhamet var ya dünyanın en güzel ilacı. Sizi de kalbinizi de geçmişinizde yaşadığınız tüm yorgunlukları da iyileştirebilecek tek ilaç.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. Fethi Meskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5 belediye görevlisi 25 şüpheli gözaltına alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Galatasaray Barcelona ile saat 22'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise yarın 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Efsane dizi Breaking Bad'de Walter White'in oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitty 34 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye genelinde 2026 yılı yaz mevsiminde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %94 artarak metrekareye 58,3 kilograma ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu önümüze çıkan algoritmada hani hikayeler izliyoruz ya sosyal medyada. Hep baktığınız şeyler kişisel gelişim. Mesela Füsun bana sürekli yemek tarifleri atıyor. Bir de onu ye, bunu yeme, bunu al markaları da gönderiyor. İsim söylemeyelim işte. Tehlikeli, yenmemesi gereken ürünlerin olduğu markaları gönderiyor. O konuda beni Füsun, gönül dostumuz, bilgilendiriyor. Ben de hep böyle dram, işte hayata dair özlü sözler. Benim önüme bunlar düşüyor. Beni de gören çok komik bir kız, ne tatlı bir kız diyor da, baktım ki benim hayatımın algoritması hep dram. Dram sözler. Mesela en çok okuduğum ve önüme düşen sözlerden birini sizinle paylaşayım. Hayatında olup biten her şeyi kimseye anlatmadan yaşamayı öğrenince hayatın hissettirdiği bir huzur var. Onu yakala diyor bütün yazıların ortak dili. Yani biz aslında biraz iyimizi de kötümüzü de çok fazla konuşup herkese yayarak dostu düşmanı birbirinden ayırmayı bilmediğimiz için şu negatif dedikleri enerjinin tam ortasına düşüyoruz. Bir de bunu deneyim.

0: konu, çocuğunuz varsa diğer çocuklarla görüştürmeyip evde sizinle vakit geçirmeye kadar mı gidecek? Ya bu nasıl bir vahşet? Yine çocuklar. İstanbul'da 12 yaşında bir çocuğun yaşıtları üzerine kolonya döküyor, çakmakla da ateşe veriyor. Çocuk inanılmaz ağır yaralanıyor. 25 gün hastanede tedavi görüyor. 3. derece yanıklar oluşuyor çocukta. Taburcu ediliyor, ardından durumu yeniden kötüleşiyor. Çocuğun hastaneye kaldırılıyor. Önce bilincini kaybediyor. Olayla ilgili çocuklardan biri hakkında ev hapsi kararı veriliyor. Diğeri yaşı nedeniyle serbest bırakılıyor. İnanılır gibi değil ya. Çocuk çocuğa bunları yapıyor. Vahşet etrafımızda 10 yaş altında da var.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın.

0: üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.

Şimdi de biraz mesajlara bakalım. Mesajlar yığıldı çünkü çok teşekkür ediyorum. 0505 188 30 00. Hani okuduğum haberler olur ve sizlerle paylaştığım bilgiler olur, onlarla ilgili de katılabilirsiniz. Kendinizden de bahsedebilirsiniz. 0505 188 30 00. Sen demiş ki hep onu yap bunu yap, senden iyisi yok. Bir de bir insanın sırtında taşı, bir de yapma senden kötüsü olmuyor demiş. Ya görev gibi oluyor işte. Bunu hep konuşuyoruz dostlar arasında. Elif diyor ki Sakarya'dan, şarkılar çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Gülay yufka yapıyor. Bana yemekle ilgili bir şey yazma Gülay. Senin de Elvan'ın da eli çok lezzetli. Gönderseniz o gözlemelerden bana. Annende mi gözlemeler? Aşaşlı gözlemeler. Ana! 18 kilo almıştım. Ayşe İstanbul'dan diyor ki ben de buradayım. Canımsın.

Hülya diyor ki ben de sizinleyim Hilal'im. Canımsın, öpüyorum. Turkuaz çalışanlarına sevgiler, bizi İzmir'de dinliyor. Hilal'im sen gel, ben sana yufka ıslatırım, börekler yaparım, nasıl istersen. İstersen dürüm de yaparız demiş. Benim dinleyiciler hamarat. Canımsın.

belki de bugün hilal çalar dediniz, hemen ekledik. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Esnaf olmayı, insanlarla işletim halinde olmayı çok seviyorum ama bazen müşterilerim o kadar zorluyor ki, çok sevdiğim mesleğim terzilik, işimi sonlandırmak istiyorum demiş. Hepimizin başına geliyor böyle şeyler. Bugün de o günlerden biri, tam bittim tükendim dediğimde karşıma ailemi alıyorum. Onların varlığı, sevgisi çok başka demiş. Bilerek okuyorum, çok beğendim mesajı ve yeniden güncellendim. Çok daha güçlüyüm. Gelsin o en zor müşteriler bakalım diyor canım Derya. Kolay gelsin.

0: cildinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Türkiye'nin petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

ses dinleyeceğim bir şarkı çalıyorum. Müsaadenizle arada kendime de şarkılar çalıyorum. Hilal ablacığım, merhaba, bugün Hatice ablamın doğum günü. Kutlarız tabii Elif Nide'ye selamlarla. Bugün tüm Hatice'lerin, bugün doğanların, bugünü özel olan herkesin günü kutlu olsun. Ama tüm Hatice'lere dedim bak, Nide'ye. Bakar mısınız şarkının güzelliğine? Hem de Hakan Altun yorumuyla.

bakayım Sude, gerçekten dinlemiyorsan, öylesine yazdıysan bak. Yayınlar İstanbul'dan severek takip ediyoruz demiş. Kesin şaka yapıyor. Ay canımın içi.

0: geçen zamanı çocukluk olmamalıydı ya. Yani çocukluk ve sonrasında sürekli en çok güvendiğin kişilerden sınanarak yaşamamalıydık. Yani hayat gerçekten bildiğin imtihan, bildiğin büyük sınavlar, bildiğin çok zor. Para varsa zor, yoksa zor, sağlık varsa zor, o da yoksa zor, zor zor. Ama her anına şükretmemiz gerektiğini hatırlamamız gerekiyor.
1: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: ayırmam.
1: Yol güzel gidiyor değil mi Öner? Öner, ben Adana'ya gidiyorum. İnanın sizle yollar nasıl bitiyor hiç bilmiyorum demiş. Canım Yeşim, Aydın'a, Güler'cim Kayseri, Gülseren, Enif, Füsun, Derya ve diğerleri.
0: Bilmeli hatırlamalı.
1: Sevgiyle anmalı.
0: Sevgiyle anmalı. Ümitlerle yarınlar hoş tutmalı.
1: Hadi gelin bu saati mükemmel bir DNR seçimiyle bitirelim.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının DNR'da planın olduğunu biliyor musun? DNR günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmek istendiğini söyledi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından dönmeyecektir dedi. Avrupa'da, Fransa ve Hollanda'da bazı marketlerin dondurucularında sıcaklık ayarları uzaktan müdahaleyle değiştirildi. Ürünler bozuldu, binlerce gıda toplatıldı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonunda metro bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Elon Musk kesenin ağzını açtı. ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon

0: milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

efendim. Bir kez daha yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Yeni saatimiz 14.05'i gösteriyor. Hilal Özdemir ile Sosyal Hayat'ta geldik bu saatte. Yeni saatte de hem güncel haberleri hem de güzel şarkılar dinlemeye. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Güzel geçsin, keyifli geçsin. Varsa moralim bozuk olanlar

0: dakika sırka, saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

Bugünün haberlerinde bir de İstanbul haberi ekleyeceğim. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında kabloların patlaması nedeniyle seferler aksadı. Hadi aksadı, inanılmaz bir yoğunluk yaşanmış, vatandaş biraz mağdur olmuş, geçmiş olsun diyelim ama arada oluyor böyle aksaklıklar diye de ekleyelim. Zaman ilerliyor güzel şarkılara, bir de geçmişten günümüze Ferdi Baba'yı sevgiyle, rahmetle, özlemle anarak Tan yorumuyla dinliyoruz. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum.

Biraz da haber başlıklarımıza bakalım. Tütün satışlarında QR kod dönemine geçilmesi bekleniyor. Adını söylemek istemediğim için öyle dedim. 18 yaşından büyük olup olmadığı QR kod üzerinden kontrol edilecek. TC kimlik numarasıyla bağlantılı sistem kişisel bilgileri göstermeden yaş doğrulaması yapacak. Uygulamanın hem mağazalarda hem de internet satışlarında kullanılması gündemde. Bakalım ne zaman gündeme tam olarak gelecek.

Yorgunluğu dedikleri şeyin kesinlikle doğru olduğundan eminim. Biliyorlar da konuşuyorlar bu bilim insanları. Çünkü zihinsel olarak yorgunsun ama çalışman gerekiyor. Yapman gereken rutin işler var. Sabah kalkacaksın. Çocuk okula gönderilecek eğer kadınsan. Ya da beysen işe gideceksin. Çocuklarını öpeceksin. Okula bırakacaksın. Herkesin kendine ait rutin bir görevi var. Akşam eve geleceksin. O rutinlik devam edecek. İşte yemek yiyeceksin. Televizyonun karşısına geçeceksin. Radyo dinleyeceksin. Bir şekilde hayatın bir yerde hep aynı akıyor. Arada sürprizler oluyor. O yüzden sonbahar yorgunluklarına iyi gelebilecek şeylerden biri kendini dinlemek, kafanı dinlemek, yaptığın rutinlerden biraz çıkıp keyfine bakmak.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: Reklam. Burası
7: Radyo Turkuaz.
6: Hayat burada.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Var var, bizim bir sonbahar hüznümüz var da ben hemen ortalığı toplama hevesindeyim şu dakikalarda. Halil Sezai'nin ardından gümbür gümbür bir şarkı, enerji diyelim mi?

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 13 Ekim 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Metina bölgesinde örgütün silahları teslim etmesiyle önemli bir adım atıldığını, sınır bölgesinde terör örgütünün hiçbir unsurunun kalmayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'deki havalimanlarında 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Böylece yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'te hayata geçirilen Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri ulusal envanter projesi kapsamında 2025'te 4 ilde başlatılan saha çalışmalarını bu yıl 18 ile taşıdıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemlerini yaptıklarını açıkladı. 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Zirve, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla doğrudan anlaşılır ve güvenilir yöntemlerle buluşturulması hedefiyle ilk kez 14-15 Ekim'de yapılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

arkadaşlar. Yeni saat mis gibi başladı. Ersay Üner'le hemen ardından o sar zamanı geriye. Geriye sar da alabiliyor muyuz hataları? Düzeltebiliyor muyuz kalp kırıklıklarını? Görelim diyor ya şarkı, içimize işlemişti. Hala bende etkisi sürüyor. Bu kez Ferhat Hakan'ın parmaklarının değdiği remix haliyle.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Reklam. Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Hayat burada.

Hilal Özgen ile sosyal hayattasınız. Şöyle bir trafiğe bakalım. İstanbul'daki trafik %60 oranında. Niye? Çünkü yağmur yağıyor. Bir bardak su dökülse sıkışan trafik bugün İstanbulluları mağdur.

ne özel şarkı çalacağım size. Yapay zekayla yapılmış ama insanın içine işleyen şarkılardan biri arkadaşlar. Bu arada haberlere de bir bakıyorum. Yazdıklarınıza da çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gülseren

Güler yayınlar Kayseri'den. Yeşimcim ben de buradayım Hilal diyor. Aydın. Öner Toplar. İyi yayınlar Öner, ben Adana'ya gidiyorum. İnanın sizle yollar nasıl bitiyor hiç bilmiyorum demiş. O kadar zarif, o kadar tatlılar ki, iyi ki varsınız. Bir daha sevdaya tutulmaya gör diyor. O Fatih Kısa Parmağın o geçmişin o güzel şarkısını yapay zekayla yeniden gündeme getirdiler ve çok başarılı.

Yalnız size şunu söyleyeyim, şu iki şarkıyı herhangi bir radyoda arka arkaya denk getirecek de bir yayıncı siz de bu şarkılardan bu kadar keyif alacaksınız. Devam ediyoruz. Saatler 15.30.

bir şarkı. Ben de çok garip, derin hisler uyandırıyor bu şarkı. Size anlatamam. Aynı zamanda şu an bizi ayrılan, boşanma arifesinde olan, yeni barışmış, sevmiş, kavuşamamış, çok mutlu bir haber almış, evlenme teklifi almış, yani bütün duyguları yaşayan sevgili dinleyicilerimiz bir arada dinliyor. Her gönle hitap etmek önemli ama duygusu olan, tek taraflı bitmiş aşklar, aşıklar varsa, hani böyle çok bilir kişi gibi konuşmayı da sevmiyorum. Zaten sosyal medya bu konuda çok önde. Gerçekten size değer vermemiş, fedakarlıklarınızı görmemiş, hep sizi sevmek zorunda bırakmış insanlardan kurtulduysanız azıcık üzülün, geçecek, buna da inanın.

Ben diyorum ki artık bitirelim mi yayını? 4 saati geride bırakmak üzereyiz. Bir saatte, benden sonraki saatte çok güzel şarkılar çalacak. Gönül dostumuzun parmaklarının değdiği saat 17'de Türkiye'nin en iyi şov programcısı, geçmişin eskitemediği ve asla yaşlanmayan hop dedik Ayhan'ımız burada olacak. Saatler 20'yi gösterinceye dek. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5 belediye görevlisi 25 şüpheli gözaltına alındı. AKOM İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün aralıklarla görülecek yağışlar yarın 9'dan itibaren etkisini artıracak. Rüzgarın hızı da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmadı dedi. Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor. Buna göre 15-18 yaş arası bireyler bazı uygulamaları kullanamayacak. Ekran bağımlılığı yapan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ayrıca canlı yayın yapamayacaklar. Efsane dizi Breaking Bad'de Walter White'in oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu R.J. Mitty 34 yaşında yaşamını yitirdi. Serbest piyasada gram altın 6.644 dolar 49.37, euro ise 55.28 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Hivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla

0: kaybolun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye var.

sorunlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Bu frekansta hayat

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Fethi Meskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5 belediye görevlisi 25 şüpheli gözaltına alındı. AKOM İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün aralıklarla görülecek yağışlar yarın 9'dan itibaren etkisini artıracak. Rüzgarın hızı da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler oldu. Bakanlığın sitesine güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Erzurum-Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallı Kavak Tüneli 16 Ekim Cuma günü hizmete açılıyor. Tünelle birlikte mevcut güzergahta seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,27 artarak 2 trilyon 930 milyar dolara yükselirken Bitcoin haftalık %2,6 değer kazandı. Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırmaya çıkıyor. Aralık ayında Los Angeles'ta düzenlenecek müsaidede ceketin rekor bir fiyata satılması bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Merhaba Ayhan abi, benim adım Hatice İsmailer. İstanbul'dan, Eyüp'ten.
2: Benim adım Barış'ın Rezal, İstanbul'dan, Eyüp'ten.
1: Kolay gelsin.
3: Kızlar, teşekkür ediyorum. Ne güzel bir anonsu valla. Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Dostlar, Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başladı. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün ayın 13'ü, saatte

0: ne yapacaksınız falan. Hani onları bana yollayın. WhatsApp üzerinden haberleşelim. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: kullanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben arkadaşım Melike Keleş'in, yani Meloş'un doğum gününü kutlamak istiyorum. Onu çok seviyorum.
2: Meloş, doğum günün kutlu olsun o zaman. Dostlar, iyi akşamlar bir kez daha. Hoş geldiniz.

0: Sabah trafikte öyle bir enerji yok, Allah biliyor. Sizleri biraz daha böyle yukarıya çekelim istiyorum. İstanbul feci, İstanbul feci. Ankara'dayız. Sevgili Taha, bu akşam Galatasaray'a başarılar Barcelona karşısında. Birazdan anlatacağız. Hatice Niğde'den yazıyor. Oğlumu basketbol antrenmanından almaya gidiyorum. Ondan sonra da kızımı İngilizce dersinden alacağım. Öyle mi? Ah, anneler işte. Eve geçeceğim. Valla bu olup vermelerde o zaman zarfında bana eşlik ediyorsun, size teşekkür ederim demiş. Ne demek? Asıl ben.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben teşekkür ederim. Kırıkkale'deyiz. Hava serindi ama üşütmeyen bir hava. Her anda yağmur başlayabilir. Özgür. Oğlum Emirhan'la parkta keyif yapıyoruz. Peki tadını çıkarın, buyurun.
2: Selamlar Ayhan Bey.
0: Selam.
2: Sakarya'dan Tamer ben.
0: Buyurun.
2: Sakarya'da oldukça yoğun bir bulutlu bir hava var.
0: Tamam.
2: Serin.
0: Tamam.
2: Yani soğuk, mont giyilebilir.
0: Artık başladı.
2: Şemsiye kullandırmayan ama üşüten bir hava mevcut.
0: Oo, ne güzel tarih bu böyle.
2: Sakarya'dakilerin ve Sakarya'ya gelmekte olacak olan
0: peki
2: vatandaşlarımıza duyuruluruz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Murat.
3: Aynen abi, iyi akşamlar. Deniz'den Murat ben.
0: Buyurun.
3: Az önce hanımla konuşuyorduk telefonda.
0: Ha, ne oldu?
3: Senin program başladı diye ben telefonu kapattım. Hop dedik, başladı. Hadi kapatıyorum. Akşam konuşuruz gelince dedim.
0: Tamam, iyisini yapmışsın. Doğrusu zaten bu. Doğrusu bu. Telefon kapanacak.
4: Korkunç bir şey bu.
0: Hiç de korkunç değil. Yenge ne dedi sonra?
3: O da bana yeme

0: Yemeğe de gel mümkünse dedi.
1: Aa, yemeğe niye gel mi dedi?
2: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
1: Sonra ne olacak?
0: Güzel. Bana bir yemek boyusun Aynı abi. Herkese iyi akşamlar diyeyim
1: ben. Ya Levan'a kaldı. İşini bilen adamı severim.
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
3: Ayhan abi selamlar, iyi yayınlar. Seni buyurun. Çok seviyoruz. Ben İzmir'den Sinan.
1: Eyvallah.
3: Yanındaki arkadaşım Özgür'le birlikte sana iyi yayınlar diliyoruz abi. Selamlar, sevgiler.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi efendim hemen bir İstanbul trafiğine bakalım, sonra şarkılarla yol alalım. Şimdi İstanbul'a 1, yağmur düştü. 2, iş çıkışı. 3, akşam Galatasaray-Barcelona maçı Ali Sami Yen'de. Şu an İstanbul kilit. %85'lik bir yoğunluk var.
4: Ne oluyor ulan burada?
1: Olan oldu. Yani servis araçlarına binenler, şirketlerden çıkanlar, çıkış yapanlar da var. Bunlar da dahil olduğunda herhalde bir saat kadar sonra %90'ı göreceğiz. Bu da son aylarda gördüğümüz en yoğun trafik olacak. Dostlar, İstanbul'a giriş Anadolu yakasından. Eskiden biz Maltepe Pendik'ten itibaren yoğun derdik. Şu an Osman Gazi Köprüsü'nden çıkıp Tem Otoyolu, Tuzla istikametine doğru gelenler, Sabiha Gökçen tarafına gidecek olanlar. Oralar Tuzla'dan daha geriden itibaren tıkanmış durumda. Eyvah ki eyvah. Ben size söyleyeyim.
5: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Bir reklam.
1: Efsane radyo gösterisi. Şimdi trafik felaket dedik ya. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girmeyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bağlantı yollarından itibaren tıkalıdır. Böyle hesaplayanlar Anadolu yakasına geçmek istedikleri için onlar şey deniyorlar şu anda. Bunu net olarak görebiliyoruz. Avrasya Tüneli'ni ve şu an bir uyarı geldi. Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu istikametine yoğunlaşmış durumda. İstanbul kilit.

0: Efendim? Efendim?
1: Telefonun çalıyor Hüsnü.
0: Ha, onu söyleyelim. Hattımız WhatsApp attı. Telefonu değil, çaldırmayı bakan yok çünkü. Sisteme bilgisayardan bakıyoruz. Onu ileteyim sizlere.

0: beni, seveyim seni.
1: Bursa'ya bir selam yollayalım. Bir servis aracındayız. Firma ismi veremiyorum arkadaşlar ya. Kusura bakmayın ne olur. Sevgili Ufuk Kaptan, sana ve aynı zamanda serviste bulunan tüm emekçi dostlara buradan selamlar iletiyorum. Buyurun.
2: İyi akşamlar Ayhan abi. Ankara'dan Abdurrahman. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Buyurun.
2: Abi bir şey merak ettim.
1: Nedir?
2: Şimdi sizin bu telefon numarasını biri çaldırdığı zaman size cevapsız çağrı olarak mı düşüyor? Cevaplarsan sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Yok o zaten akşam şey sinyal olarak düşüyor. Ama ben şundan dolayı söylüyorum. Elimizde böyle bir telefon yok yani cihaz yok. Biz sadece bilgisayardan hani bilgisayara WhatsApp aktarılır ya. Sadece onları görüyoruz. Ama çaldıranları da daha sonra arkadaşlar söylüyor. Ben

0: bir merhaba. Ankara Taha, oraya da bir selam yollayalım. Bakalım bakalım. Şimdi bazı dinleyicilerimiz mesela Erzincan'dan Kemal Bey yazmış. Ya diyor, Galatasaray maçı akşam 10'da, bu saatte İstanbul trafiği. Öyle olmuyor işte. Bugün hafta içi özellikle de Avrupa Kupası mücadeleleri, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, İstanbul'da bir maç olduğu zaman biraz da yağmur düştü mü trafik etkileniyor. Çok normal yani. Helal-i Samiye'nin bulunduğu nokta Tem Otoyolu'nun hemen yanı. O açıdan akşam 10'daki maçın yoğunluğu bu saatte başlıyor. Zaten millet erkenden gitmek istiyor. İşte alışveriş merkezine girelim, bir yemek yeriz, arabayı park ederiz, oradan yürüyerek stadyuma çıkarız diye. O yoğunluk geriye doğru yaslanıyor. Evet, karşılaşma 10'da ama şu saatte başlar. Burası İstanbul maalesef. Devam edelim. Şimdi reklam arası. Peki.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Doktor,
2: her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstikçe hissedeceksin.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Evet buyurun.
1: Trafik fişi zaten ara ara raporu sizlere aktarıyorum ama çok da bahsederek zaten içinde bulunduğunuz ortamı daha da sıkıcı hale getirmek de istemiyorum açıkçası. Ankara'ya bir selam. Naz, yakın dostum Elif'e bir selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız. Ah, Radyo Turkuaz'ın en sevdiğim hali. Hem günümüz hem geçmiş. Çok güzel, harmanlayarak gidiyoruz. Mertoş, biz ona Mertoş deriz. Mert ne haber? Eskiden beri seni sevenler varmış. Yapma ya. Emir, Ezgi, Feyza ve Sena. Trafiktesiniz herhalde. Arkadaşlar selamlar iletiyorum sizlere. İyi yolculuklar diliyorum. Size bir tane 90'lar şarkısı göndereyim. Hadi bakalım.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

İstanbul trafiği. Efendim %87'lik yoğunluk. %90 aşacak herhalde, öyle gözüküyor. Tem otoyolu tıkalı. D100 tıkalı, hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında. Valla bir yerden bir yere gideceksiniz. Zaman da aciliyet ve önem varsa eğer Kuzey Marmara'yı kullanabilirsiniz. Benden söz söyleyeyim. Belli yerlerde böyle bir hafif yoğunluk var ama onun dışında karşı yakaya geçmek için sanki iyi bir alternatif gibi duruyor. Bendense söylemeyeyim.

0: 88 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6 gibi de az kaldı zaten. Ortaya bir konu atarız, onu sizlerle beraber tartışırız. Ki tartışma çok güzel oluyor, acayip yorumlar geliyor sizlerden. Hepinize teşekkürler. Buyurun.
1: HD kalitesinde radyo şovu.

0: maçı izlesek mi izlemesek mi karar veremedim diyor. Barcelona gelmiş, izlenmez mi o maç? Saat 22'de. Yarın da Fenerbahçe'nin maçı var değil mi? Tamam. Emrullah iyi akşamlar. Yoldayız, gidiyoruz. Nereye? Manisa'ya. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Sibel kızımla yemek yaparken sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası. Hemen ardından tekrar görüşüyoruz. 6'dan itibaren günün konusu Lubex motor yağları optedik show. Perşembe günü bir yarışma yapacağım. İki dinleyicim benden Lubex'ten motor yağı kazanacak. Onu da bugünden ilan edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: saygılar hanımlar beyler. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show devam ediyor. Bugün iki konu işleyebiliriz diye tahmin edebiliyorum. Şimdi apartmanlarda oturuyoruz. Sitelerde oturuyoruz. Oturanlar için söyleyeyim tabii ki. Ama en nihayetinde toplu yaşadığımız yerlerde bir de yönetim olması gerekiyor. Onun bir yönetim planı olması gerekiyor ki kurallara uyulsun. Oturduğumuz yer ve site ya da apartmanla ilgili işler varsa onlar da hallolsun. Şimdi bir X kullanıcısı yaşadığı sitedeki otoparkı kullanmadığı halde, ev sahibiymiş bu arada, 4750 TL ödeme yapmak zorunda bırakıldığını belirtmiş. Aynen şöyle, yönetim, sitenin ismi de huzur sitesi, hep böyle olur zaten ama gram da huzur yoktur böyle sitelerde. Dikkat, önemli duyuru sayın site sakinleri. Otopark bakımı için grupta atılan IBAN numarasına miktar 4750 TL göndermeniz rica olur. Otoparkın bakımı var. İşte adam diyor ki tamam ben ev sahibiyim ama diyor araba otoparkı kullanmıyor ki, bana ne diyor.
1: Bu ne be?
0: Genellikle yönetim ev sahipleri, yönetim kiracı yine ev sahibi arasında böyle itiş kakışlar yaşanıyor. Ben de sizlere sorayım. Beyler, hanımlar, site yönetiminde olanlar varsa adam otoparkı kullanmıyorum diyor. Yani bu noktada bu masrafa ortak mıdır değil midir? Şunla bir başlayalım önce isterseniz, görüşlerinizi alalım. 0505 188 30 çift 0, adınızı da ekleyin, görüşünüzü de. Ya da sizin sitede de mesela ya kardeşim ben de şöyle bir şey yaşıyorum, aslında bende hiç ilgisi de yok diyebilirsiniz. Mesela sizin yaşadığınız bir detay varsa onu bana aktarabilirsiniz. Otopark bakımı için WhatsApp grubu, oraya atılmış bir IBAN numarası, 4750 TL daire başına ödeme var. Adam da diyor ki tamam da diyor ben arabam yok, otoparkı kullanmıyorum biliyor. Al sana Türk usulü tartışma. Siz ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Dostlar önce bir haber merkezine bağlanalım, sonra tekrar görüşelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı dedi. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözeoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5 belediye görevlisi 25 şüpheli gözaltına alındı. AKOM İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün aralıklarla görülecek yağışlar yarın 9'dan itibaren etkisini artıracak. Rüzgarın hızı da saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşacak. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmek istendiğini söyledi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından dönmeyecektir dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Galatasaray Barcelona ile saat 22'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise yarın 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonunda metro bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Elon Musk kesenin ağzını açtı. ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo
2: efsane
1: gösterisi.
2: Burada. Lübex Hop Motor Yağları, Hop Dedik Show, tekrar beraberiz. Radyo Turkuaz'da. Olsun, arada yine söyleyelim markamızı ya. Efendim adam diyor ki, ya diyor tamam ev sahibiyiz, araba kullanmıyorum etmiyorum diyor. Benim arabayla işim yok, otoparkı da kullanmıyorum diyor. Ben diyor otoparktaki bakım 4750 TL çıkmış daire başına. Bunu niye ödüyorum ki demiş. Yani ben sizden gelecek cevapları biliyorum da yine de bir yayınlayayım, insanlar bilgilensinler.
3: Ayancığım iyi yayınlar.
2: Buyurun.
3: Safariye'den Adnan ben. Sen
2: Adnan Bey dedim. Buyurun.
3: Şöyle bir durum var, otopark müştemilattır. Müştemilat olduğu için de ortak kullanım alanına maalesef o parayı verecek ki bakımı için.
2: Bakımı için verecek. Hayriye Hanım, siz de bir dinleyelim bakalım.
4: Ev sahibi ise ödemek zorunda. Ben Hayriye, Ankara'dan.
2: Tamam. Mehmet Bey.
5: Merhabalar. Merhaba. Mehmet Bizdağ, Mardin'den.
2: Nedir bu durum abi?
5: Şimdi bugün otoparkı kullanmıyorum diyen yarın bahçeyi de kullanmıyorum der. Asansörü de kullanmıyorum der.
2: Hiçbir şeyden faydalanmıyorum dese olmuyor mu?
5: Ortak kullanım olan girişler veyahut da materyaller birlikte ödenir.
2: Peki, teşekkür ederiz. Devam edelim. Kırşehir'deyiz, Meriç. Ortaktır. Tamam. Devam edelim. Bir başka dinleyicimiz otoparkı kullanmayabilir. Evet ama mülk sahibi kardeşim diyor. Demek zorunda diyor. İki yıl ileride o mülkü satarken de otoparkı var diye reklamını yapmayacak mı diyor. Doğru diyor bak şimdi. Öyle. Bunu da nasıl böyle sosyal medyaya atmış ya. Biliyormuş gibi de adam yani atmış. Başına geleceği de bilmesi lazım yani böyle yorumlar. Bursa'dayız İsmail. Ev sahibim yerinde olsam sitede ikinci aracı olan birine kendi otopark hakkımı kiralardım diyor. Böyle bir şey olabiliyor mu dostlar? Mesela sizin aracınız yok. Otopark boşta. Fakat bir başka komşunun iki aracı var. Onlara düşen payda bir tane. İkinci aracı oraya sokmak için otoparkını kiralayabilir mi? Ne diyorsunuz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bakalım buna bir cevap gelecek mi? Onu merak ediyorum ben. Yani buna yönetim izin verir mi?

0: çekemem var. %90. Vay vay vay vay vay.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: %90. Felaket, uzun zamandır böyle bir yoğunluk görmemiştik. Bir yağmur, iki akşam Ali Sami'nde Galatasaray Barcelona maçı var. Ondan dolayı tem otoyolu gidişli gelişli oralar fena. Daha belli noktalarda küçük küçük de olsa yağıştan dolayı kazalar var. Bunun yanı sıra Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü yoğunlaşmış. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de öyle sıkıntılar yaşanıyordu. Bugün zor bir sınav veriyor İstanbul. Allah hakikaten şu anda yollarda olanlara kolaylık versin. Dostlar, bir reklam arası, ilginç mesajlar var konu hakkında, onları yayınlayacağız birazdan.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: 6-5-4-3-2-1-6 saniyede 1 kişi daha son kullanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bakalım, selamlar, iyi akşamlar. Bir vatandaş şuna itiraz ediyor. Sitede oturuyormuş ev sahibi. Sayın site sakinleri, otopark bakımı için grupta atılan IBAN'a 4750 TL göndermenizi çağırmış. Yönetim bunu yollamış. Adam da diyor ki tamam ev sahibiyim ama diyor benim aracım yok, otoparkı kullanmıyorum ki, bana ne demiş. Şimdi bana ne diyemiyorsunuz tabii ki. Bunu da bu kafayla X'te sormuş var. Tabii X'te der kız adama yapıştırmış lafı da, ben de sizlerden de bir cevap alayım dedim. Bununla beraber şunu da merak ediyoruz tabii ki. Mesela kendi otoparkını aracı yok ama başka bir daireye kiralayabilir mi? Yönetim buna izin veriyor mu? Bunu sordum sizlere. Bakalım kimler neler söyleyecek. Buyurun.
3: Merhaba Kayhan abi.
2: Kayhan abi söyle.
3: Giderken sizi dinliyoruz. Mersin'den selamlar.
2: Ay ne kadar güzelsin. O güzel sesini duyduk. Kayhan abi öpüyor seni. Buyurun hanımefendi, o da annesi herhalde.
4: Merhaba, ben Ebru.
2: Buyurun.
4: Sizi Mersin'den arıyorum.
2: Buyurun.
4: Otopark ortak alan olduğu için ödemek zorunda.
2: Eyvah! Adam sizi duyuyorsa şöyle de diyebilir.
5: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
2: Eyvah. Devam edelim. Dünyanın birçok ülkesinde otoparklar satılık ya da kiralıktır diyor Özgür. Böyle göndermiş. Vallahi bilgim yok yani. Bilmediğim bir şey için de yorum yapmayayım. Buyurun.
6: İyi akşamlar Ayhan Bey. Bence buyurun. Ödemesi gerekiyor. Eğer ödemek istemiyorsa tapudan çıkarabilir, gidip başvuru. Tapudan çıkarsın şeyi. Otoparkı.
2: Sonradan birine satarsa, kiralarsa başına iş açar ama.
6: Otopark kiralama konusunda da bence olabilir yani. İki araca kiraya verebilirsin başka bir iki aracı olan kişiye.
2: Bu izin
6: biz
2: almak...
6: Biz yapıyorduk.
2: Yapıyordunuz. İzin alıyor mu bunun için yönetimden filan?
6: Çok da güzel bir şey oluyordu yani.
2: Anladım.
6: İki taraf da faydalanıyordu.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Bir de böyle görüş geldi. Sağ olun, var olun.

0: geçmiş hem günümüz. İllerdeki şarkılar ard arda geliyor. Çayım da gelmiş.
1: Ben gelmedim ki bir yerine.
0: Benim için her şey yolunda. Sizin için aynısı olduğunu sanmıyorum, özellikle trafikte olanlar için. Size de işte bir arkadaş, bir dost olmaya çalışıyorum. Şimdi bir reklam arası verelim, sonra bir konu daha var, onu da konuşmak istiyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: günü düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Bir kere daha hatırlatalım. Perşembe günü bir yarışma yapacağım. Bu yarışmaya doğru cevap veren iki dinleyicim Lubex'ten motor yağı kazanacak. Şahane. Vallahi çok güzel hediye. Teşekkür ediyoruz Lubex'e. Perşembe günü zaten satılatmış oluruz. Anlaştık mı?
2: Hop Dedik Ayan. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar. Bence abimiz otopark parası mecbur ödemek zorunda ortak kullanım alanı. Ben de bir bina toplantısında şunu yaşamıştım.
1: Neyi yaşadın?
2: Bir komşumuz zemin katta oturuyor. Asansör kullanmadığı için asansör bakımı onların fiyatlarından kaçmaya çalıştı.
1: O çok tartışılıyor. Zemin kattayım, asansör kullanmıyorum. Ya da mesela çatı akıyor mesela. Orada diyorlar ki ya çatıyla ne ama çatı ortak kullanım değil mi? Yani sonuçta üst kattaki vatandaş zarar görüyor. Ortadaki diyor ki iyi de benim çatım yok diyor mesela. Acayip tartışmalar. Bunların emsal kararları var aslında ama yine de bu tartışmalar yaşanıyor. O da enteresan.
2: Ama kurtaramadı. Bu abimiz de mecbur ödemek zorunda. Herkese iyi akşamlar, saygılar, sevgiler.
1: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ayhan Bey, Düzici'nden Fatoş ben. Selamlar. 3 yıldır yöneticilik yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Aramızda yönetici olanlar vardır mutlaka. Hani profesyonel anlamda siteyi yöneten şirketlerden bahsetmiyorum. Apartman yöneticiliği filan arada seçiliyor ya böyle. Ya o derdi niye çekiyorsunuz? Tamam, illa birinin bunu üstlenmesi gerekiyor. Kat maliklerinden, orada oturanlardan, kiracılardan ya da ev sahiplerinden. Ama ya çekilecek gibi değil ya. Bir de milletin suratını çekiyorsunuz hakikaten. Devam edelim. Fatma Hanım vermek zorunda diyor. Konya'dan Samet Kuru. 38 yaşındayım. Uzun zamandır sizleri dinliyorum. Harikasınız. Günlük 50 kilometre yolum var. Bu yolda gidip gelirken bir şey buldum diyor.
3: Evet, buyurun.
1: Buyurun efendim, 50 kilometrelik yolda ne buldunuz Konya'da, onu söyleyin. Düşündüm, Konya trafiğine çözüm olacak bir projem var. Destek istiyorum. Hangi yolu izlemeliyim? Vallahi Konya yolu... Yani Konya Büyükşehir Belediyesi. Ama iki kent arasındaysa Karayolları Genel Müdürlüğü, adres orası. İnternetten bulacaksınız. Konya Büyükşehir Belediyesi. Oradaki santrali aradığınız zaman ya ben bir şey buldum bu trafiği rahatlatacağım diye. Onlar da sizi ilgili kişiye bağlayacaklar. Ya da Karayolları Genel Müdürlüğü'nü arayacaksınız. Kentler arası yolculuksa. O da önemli yani. Ona göre şimdi hani ben bir şey yapamam ki, burada İstanbul'dayım. Biz trafiği açamıyoruz. Konya'ya ne yapabilirim ben? İstanbul bu akşam bitti. Yazık. İstanbul.

0: Felakettir İstanbul trafiği.
1: Maalesef bu akşam feci, feci. Bu akşam feci.
0: Galatasaray'a başarılar. İnşallah çok fazla yemeyiz. İşin şakası bir yana.
1: Dur bakalım ne
0: vallahi
1: olacak.
0: En güzeli ortak alan sigortası yaptırsınlar. Bina sigortası yaptırsınlar. Bu tür masraflardan kaçsınlar. Özellikle sitelerde çok biz yapıyoruz bunu. Hasarlarını da ödüyoruz.
1: Anladım. Yani
0: bireysel olarak da
1: ortak alan sigortası.
0: Şey yok, bunu ödeyecek.
1: Evet, evet. O anlaşıldı. O
0: niye
1: anlaşıldı.
0: Güzel oluyor dedin. Sitelerde güzel rant vardı ondan kardeş.
1: Beni bu işlere bulaştırmayın. Beni bu işlere bulaştırmayın. Evet, 3 aşağı 5 yukarı cevapları aldık dostlar. Öyle böyle yok yani. Arabam yok, ev sahibiyim, tapulu dairem var ama otopark masrafını üstlenmem de yok. Çatak yona da karışmam, asansör masrafı var, buna da karışmam. Toplu yaşamanın kuralları. Yönetimde her şey madde madde yazılmış, yapacaksınız. Maalesef, maalesef.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
2: Bir reklam. Müziğin rengi.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Haydi bakalım. Hop Dedik.
5: Devrim.
4: Hop Dedik. Şimdi ben gerçi konuyu kapadım ama Yüksel Bey bir mesaj yollamış dostlar. Diyor ki ismim Yüksel. Vallahi bence haksızlık diyor. Zemin kattaki kişinin asansör aidatı ödemesi diyor. Ya ben hayatım boyunca diyor kullanmıyorum ki asansörü diyor. Şimdi abi bu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Emsal kararlar da var. Öyle değil işte, dediğin gibi olmuyor. Öyle dediğin zaman da kavga çıkıyor. Apartman yönetiminde ya da site yönetiminde her şey belli. Ben asansör kullanmıyorum diye bir şey yok yani. Tabi biraz yöneticiler bana kızacak ama söylemek istiyorum, kolay gelsin demiş. Vallahi kızarlar, bilmiyorum yani. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Lubex motor yağları Hop Dedik Show devam ediyoruz. Ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında karar verelim. Ne yapacağımıza. Ben de biraz kararsız kaldım. Buyurun.
6: Selam Hop Dedik Ayhan.
4: Selam.
6: Şimdi otoparkı aidatını ödüyorsam arabam olmadığı halde,
4: tamam,
6: kiralama hakkım da var diye düşünüyorum. Yani o parayı bana ödettiriyorlarsa kiralama hakkım da vardır yani. Evet. Mal benim malımsa
4: bu da bir fikir.
6: Arabamı koyarım, ister kiraya ver.
4: Evet, doğrudur. Onu da bir dinleyicimiz söyledi. Kiralasın başka bir kiracıya diyor. Artık evlerde iki tane araba var falan dedi. O da konuşulabilir tabii ki. Dostlar, memlekette konuşalım.

Ayla Hanım da diyor ki senin havuzunu ben de kullanmıyorum ama para veriyoruz ortak alan sonuçta demiş. Aman havuzun mu var derdin var valla. Öyle derler ya. Şimdi saatlerimizi ayarlayacağız. Birazdan yeni saate merhaba diyeceğiz. Akşamı 7'sini bulduk bile dostlar. Haydi bakalım.

geldi. Zaten hep böyle düşünüyorduk da yapay zeka süper zekaya geçmek üzereymiş. Yani şu anda gidişat o yönde dostlar. O da nedir? İnsansı robotlar. Bir insanın yapabildiği her şeyi yapacak. Süper zeka. Buradan ben hanımefendilere seslenin, beyefendilere seslenin. Mesela yenge hanım geldi. Şimdi süper zeka robotlar da çıktı diyelim. Yenge dese ki ya Hamdi eve bir tane robot alalım falan. Şimdi yani şey istiyoruz ya işte ev temizliğinde süpürge tamam alalım hanım diyorsun alıyorsun. Bir de o kendi kendine evi temizleyenler var tamam onu da yapalım falan. Şimdi bu süper zeka robotlar ya öyle ya da böyle bunlar hayata girecek öyle gözüküyor. Yani biz görürüz görmeyiz bilmiyoruz ama çocuklarımız kesin görecekler. Evinize bir tane süper zeka robot ister miydiniz hanımlar? İşte dolma saracak, halı silkeleyecek falan yani böyle antin kuntin işler. Siz de arada bir konuşacak, dedikodu yapacak falan. Bu mesela evde sizin işlerinizi rahatlatır mı hanımlar? Yoksa ay robot mobot istemem şimdi evde bir donla uğraşamam. Eşim de bana böyle bir şey almasın. Ama şöyledir ya genellikle. İşte yan komşu aldı. Ay senin robotun ne güzelmiş. B'ye söyleyeyim bana da alsın falan. Hep böyle olur ya bu işler. Size merak ediyorum ya. Süper zeka robotlar ev işinde yardımcı olacak size. Bu çok uzak değil artık yakın. Yani bir bedene girecekler. Dediğim gibi bulaşığa yardımcı olacak. Halı silkeleyecek. Oturacak sizin de kahvede. Yani izin verirseniz eğer dedikodu yapacak. İşte ne bileyim görümcenizi falan çekiştireceksiniz onunla. Falan yani. Bunu ister misiniz hanımlar? Yoksa ay uzak olsun ben böyle şeylere güvenmem. Pişini pişini çekemem ne yapacağı belli olmaz bunları falan. Modunda mısınız? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Şimdi birkaç görüş alabilir miyiz lütfen? Bir nabız tutalım istiyorum. Hadi bakalım. Sesli

0: Lale Hanım öncelikle iyi yayınlar. Bir Başak Burcu olarak yazıyorum. Süper zeka robotun yaptığı temizliği ya da genel olarak işleri de beğenmeyip tekrar kendim yapacağım için diyor. Hakikaten bir de öyle bir durum var değil mi? Hanımlar mesela eve temizlikçi çağırıyorlar. Onunla beraber kendileri de çalışıyor. Beğenmiyorlar çünkü yapılan işi. Robotta da böyle olacak yani. Eyvallah. Bütün Başak Turbuşları bana katılır eminim diyor Lale. Teşekkür ediyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Çay makinesi deyince vatan.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Haydi bakalım.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: İstanbul, saatimiz 19.11'i gösteriyor.

0: bedene girmiş olacaktı. O arada işte ben de sordum sizlere, yani ev işine yardımcı olacak bir robot hanımlar ister mi acaba? Kahve yap, kahve yapacak, bulaşıkları yıka, bulaşığı yıkayacak filan. İşte söylenmeyecek, kızdığınız anda fişini çekeceksiniz falan. Böyle şey olur mu? Hemen bir iki mesaj alalım. Zaman da kalmadı. İzmir'deyiz Ayşe. Kim istemez ki vallahi, kadınlar için iyi olur demiş. Eyvallah. Nalan Hanım merhaba. Vallahi 38 senedir çalışıyorum. Sadece ev işlerini yapsın. Borca girer yine alırım diyor taksitle. Taksitle robot. Güzel. Devam edelim. İstanbul'dan Kadir gönderiyor. Kemal Sunal'ın Japon işi filmi gibi olursa diyor. İsterler tabii diyor.
1: Yok deme.
0: Devam edelim. Bakalım. İbrahim Bey.
2: Selam Abdülhamid Ayhan.
0: Selam.
2: Böyle bir robot çıkarsa inen ilk ben alırım.
0: Niye?
2: En azından akşama kadar kahveydi, dedikoduydu, suydu, buydu, enerjisi tükenir. Akşam bana uğraşacak bir şey bırakmaz.
0: Sana sarmaz yani yenge. Peki devam edelim. Almanya'dan Metin, burada daire satılır alırken istersen otoparktan yerde satın alabiliyorsun. Satın aldıktan sonra istediğini yapabiliyorsun. İster kiraya ver, istersen sat. Burada diyor Almanya'da kurallar böyle. Münih'ten göndermiş. Kimse karışmaz diyor. Peki teşekkür ediyoruz. İskenderun'dan selamlar. Nilay, süper robot istemeyiz. Biz 90'lar çocuğuyuz diyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Hoppa. Ne yapalım artık, yavaş yavaş toparlayalım. Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan tüm dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun dostlar. Hadi biraz.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.
2: Sevgili dostlar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Günlük ihtiyaçlarınızdan alışveriş listenizdeki favorilerinize kadar aradığınız ürünlere özel kampanyalar sizi bekliyor. Bendense güzel bir haber. Güne sıcacık bir kahveyle başlamak ya da gün içinde keyifli bir mola vermek isteyenlere güzel haber. Seçili Jacobs kahve çeşitlerinde %35 indirim İdefix'te. Favori kahvenizi seçin. Kahve molalarınıza keyif katın. Şimdi diyeceksiniz ki Ayancığım, kahvenin yanında tatlı bir şeyler de yok mu? Böyle diyenler için tabii ki cevabımız var. Ülker'in sevilen lezzetlerinde 750 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim sizi bekliyor. Kahve molanızı en sevdiğiniz Ülker lezzetleriyle tatlandırın. Tabii şimdi kampanyanın koşulları merak ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiler. Hemen sizlere bilgi vereyim. Hemen idefix.com'u veya idefix mobil uygulamasını ziyaret edin. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %90. En ufak bir düşme yok. Saat 5'ten bu yana böyleyiz. Tabii akşam 22'de Galatasaray'ın Barcelona maçı var. Şu anda çok sevdiğim iki dostum, Özcan Bey'e ve Özden Bey'e buradan selamlar iletiyorum. Onlar da birlikte maça gidiyorlarmış. Çok hasta iki Galatasaraylı. Galatasaray'da çok böyle hizmet etmiş iki insandır kendisi. Onlar benim için kıymetlidir. Selamlar iletiyorum. İyi akşamlar. Ben de yayın sonrası eve gidip maça bakacağım. Bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe, takımlarımıza başarılar dileyelim.

dostlar, birazdan biz de Şampiyonlar Ligi yapalım. Yani şu ana kadar güldük, eğlendik ama biraz da böyle artık hüzün isteyenler için. Orhan Gencebay, Sibel Can, Rafet Er Roman, Ebru Gündeş, Çelik, Leman Sam. Şampiyonlar Ligi az sonra.

0: Bu akşam Galatasaray 22'de, yarın Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında saat 22'de, hemen ardından Perşembe günü Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında, o da saat 22'de. Bunu da bilgilerini vermiş olalım, takımlarımıza başarılar diliyoruz. Dostlar, reklam arası, sonrasında günün özel şarkıları başlıyor artık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Bizde ol. Senle bana hayata.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Günün özel şarkıları.
6: Haydi bakalım, artık benim de dinlenme zamanım geldi. Stüdyonun ışığını biraz indirdim şöyle, daha sakin yaptım. Ortam romantik yani, sıkıntı yok. Şarkılar da güzel. Açılışı Orhan Gencebay, Sibel Can düetiyle yapıyoruz. Sonrasında Rafet Er Roman burada.
7: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
8: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
7: Neden böyleyiz?

adı üstünde günün özel şarkıları. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama son yarım saat dinleniyoruz. Ya da özledikleriniz varsa, hasret içinde olduğunuz kişiler varsa ya da birileri belki başka bir il ya da başka bir ülkede yaşıyorsa onlara söylenebilecek güzel şarkılardan bir demet. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Aşık, tam anlattığıma uygun bir şarkı. Özellikle uzakta sevdikleri olanlar varsa.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: 6-5-4-3-2-1-6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Dedik ya, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçı var diye. Biz de listemizde Şampiyonlar Ligi yaptık ve Le Mansam'la noktayı koyuyoruz. Galatasaray'a başarılar. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci gününde de saatlerimiz 12'yi gösterene dek ben Uğur'la Ayşe Radyo Türkubaz mikrofonlarında olacak sizlerle. Artık günün herhangi bir anında kendini güzel güzel gösteren yağmurlu havaların, üşümelerin, yani çay bardağının ya da kahve kupasının kulpundan değil de tüm ellerimizle tamamını kavrayarak tuttuğumuz zamanlardayız. Ve işte bu zamanlarda şarkıların ruhumuza iyi gelmesine de daha çok ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bu denli güzellikte geçen, ruhunuza ulaşan şarkıları dinlediğimiz bir Ayşe nöbeti olmasını diliyorum. İşlerinde olanlara kolaylıklar olsun, yollarda olanlara iyi yolculuklar olsun, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle Ayşe nöbetimize başlayalım ve her biriniz hoş gelin.

Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

Bunun farkına biraz geç varanlardanım ama tabii o noktaya vardığım için de, farkına vardığım için de şükrediyorum. Orası ayrı. Artık huzursuz olduğum ortamlara girmiyorum mesela. Yani beni huzursuz eden insanlarla oturup kalkmıyorum. Şu gelip geçen günleri, ne bileyim, gerilmiş bir yay gibi adeta geçirmeye de hiç niyetim yok. Çünkü bu hayat kavga edecek kadar, birbirimizi yiyip bitirecek kadar uzun da değil. Yani dualarımda hep yanımda huzur bulacağım insanlarla karşılaşmayı diliyorum. Siz de duanızda huzuru çokça zikredin sevgili dinleyenler. Huzurla kalın. Huzurda kalın.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

şu an sesim şu mikrofondan binlerce yüreğe ulaşıyor. Ve her biriniz farklı farklı yerde, farklı farklı ruh hallerinde, farklı meşgalelerle uğraşırken dinliyorsunuz. Ama hepinizi şu cümlelerle bir aynılaştırmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bir gün elinde kahven ve yüzünde sessiz gülümsemeyle, kimsenin yarım, eksik sevgisine kendini muhtaç etmediğin için, doğana uymayana uymadığın için, seni sen yapan taraflarını kabul edemeyenleri hayatından uğurladığın için kendine teşekkür edeceksin. Kendine teşekkür edeceksin. Lütfen buna inan.

umut diyoruz ya her zaman. Umudumuzu tazeleyelim, umudumuzu kaybetmeyelim. Yani yeni yıldan, yeni haftadan, yeni aydan, yeni günden bir şeyler bekliyoruz. Aslında hani yeni bir yaştan, yeni bir yıldan, aydan, yani bir sayı değişiminden bir şey beklemek yerine de bazen şunu da yapmalıyız sevgili dinleyenler. Kendimizden yeni bir şey beklemeliyiz. Kendimiz. Aslında her şeyin yeniden başlayabileceği tek yer kendimiz, kafamızın içi. İşte bunu öğrenmeliyiz. Biz istersek başlar, istersek biter. Kendimizden yeni bir şeyler bekleyelim sevgili dinleyenler.

Radyo Türk Ovans'ta ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken gelen mesajlara da baktığımda yüreğinize gönlünüze sağlık sevgili dinleyenler. Ayşe'nin de gecenin bu anını beraber paylaşıyor olmak, bunu bilmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Yaşanmışlıklar kolay unutulmuyor. Ama kırıldığın ya da üzüldüğün duyguları atlatabiliyorsunuz. İlişkiler değişkendir malum. Bazen çok iyi, bazen çok kötü olabiliyor. İnişler ve çıkışlarla beraber bazen bitişler de olabiliyor. Hak ettiğini düşündüğün bir ilişki içerisinde değilsen de bazen insanları hayatından çıkarman da gerekiyor. Hayatından insanları çıkarmak kötü bir şey değil. Seni kötü etkileyen ve üzen insanları çıkartırsın ki sana değer veren insanlar senin hayatında kendilerine yer bulabilsin. Seni kötü etkileyen ve üzen insanları çıkarmalısın. Güzellikler sizi bulsun sevgili dinleyenler. Hak ettiğinizi düşündüğünüz ilişkiler içinde yaşayın.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Farkındayız ya da farkında değiliz bilmiyorum. Ama herkese koşarken kendimize geç kaldığımızın farkında olmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Yani örneğin annelerin yaralarını, babaların sevgisizliğini, sevgililerin travmalarını, arkadaşların çaresizliğini sen iyileştiremezsin.

bizi iyileştiremeyiz sevgili dinleyenler. Yani kendimizi başkalarının sorununu çözmüş halimizle sevmekten aslında vazgeçmemiz gerekiyor sanırım. Bir tarafımız diyor ki onları iyileştiremezsem beni sevmezler. İşte bundan kendimizi arındırmamız gerekiyor. Bu korkudan soyutlamamız gerekiyor kendimizi sevgili dinleyenler. Bizim onları iyileştirmek gibi bir vazifemiz yok. Başkalarının gözünde iyi biri olmaktan çok kendi içinde, kendin için iyi biri olmayı önemsemeli insan. Ruhunu sevmenin, kendinden hoşlanmanın hayatına getireceği huzur hiçbir şeye benzemeyecek. Bunu göreceğiz. O yüzden önce kendimiz sevgili dinleyenler. Önce kendimizi iyileştirmeliyiz. Ha, bize iyi gelen, bizim iyileşmemize de destek olan, bizimle iyileşen biri varsa o zaman başka. Umarım o denli güzellikler de bulur hepimizi.

Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden sizden gelen mesajlara da bakıyorum. Gün içerisinde de öyle keza. Vakit buldukça da cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince ama hayat koşturmacasında bazen geç gördüğüm, bazen hiç göremediğim de oluyor. Affınıza sığınıyorum. Ama Edirne'den Hilal sadece tek bir soru sormuş. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey nedir diye. Şöyle bir düşündüm. O kadar çok sebep saydım ki. Ama soru en kötü ne olabilir? Bu kişiden kişiye değişiyor olsa gerek. Ve zaman zaman da değişiyor olsa gerek. Mesela eskiden derdim ki bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bir gün yapayalnız kalmasıdır. Ama işte zaman geçiyor. O zamanın değişmesiyle biz de değişiyoruz. Ve öğreniyorum ki hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey yapayalnız kalmak değil, yapayalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır. Yani Hilal, sanırım cevabım şimdilik bu olsa gerek. Yapayalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşaması. Bunun farkındalığını 27-28 yaşlarında öğrendim ama bir şekilde öğrendim. Bazı şeyler geç olsun güç olmasın.

olmuş olanı geride bırak ve hayatını daha iyi hale getirmen için geleceğe odaklanman gerekiyor. Mutluluğu yeniler ve yenilikler getirir. Bunu unutma. Kimseye kendini sevdirmek için kendini yıpratma. Sen, sen olmaktan çıkınca verdiğin tavizler seni daha değersiz biri yapacak. Olduğun kişiden ziyade olmalarını istediğin gibi kendini şekillendirirsen, çıkarları bittiğinde üzerine basıp geçilecek ilk sen olursun. Kendine yetmesini bil. Yoksa ortada bir kendin kalmayacak. Herkesi mutlu edemezsin. Mutluluğu yeniler ve yenilikler getirir. Yenile bazı şeyleri.

farkında olup ya da farkında olmadan yaptığım tüm hatalar için kendimi küçük gördüğüm, kendime saygı duymadığım, karşı tarafı kaybetmemek için kendimi hiçe saydığım kötü günlerimde sırf birileri yanımda olsun diye bana yaptığı tüm yanlışları görmezden geldiğim, o zaman da beni kötü hissettirecek tüm durumlarda hislerimi bir kenara attığım ve bir insanın varlığına muhtaç olduğumu düşündüğüm için kendimden çok özür diliyorum. Hayatın önüme ne getireceğini bilmiyorum. Belki tekrardan bu hataları yaparım. Fakat şunu biliyorum ki bir daha bir insanın varlığına muhtaç olduğumu düşünüp beni kendime kötü hissettirecek hiçbir durumun içerisinde olmayacağım. Yani canım kendim, senden özür diliyorum. Seni ve senin hislerini hiçe saydığım için özür diliyorum. En çok da kendimi affediyorum ve bir daha kendimi hiçe saymayacağım. Geçmişimi bir kenara da bırakıp bugüne odaklanacağım. Bu ana, işte bu şarkıda hepimizin, yani kendimiz için.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Adil Erdem Bayazıt. Edebiyatımızda yedi güzel adamdan biri olarak biliniyor şairimiz Adil Erdem Bayazıt. Şiirin başkenti dediğim Kahramanmaraş'ta dünyaya geliyor. İstiklal Ortaokulu'ndan sonra Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alıyor Bayazıt ve öğrencilik yıllarında şiirle tanışıyor. Henüz lisedeyken arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaaddin Özdenören'in çıkardığı Hamle dergisinin birkaç sayısında yer almış. Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967 ve 72 yılları arasında müdür olarak da çalışmış. Ayrıca o yıllarda edebiyat öğretmeni olarak da görev yaptığını paylaşmak istiyorum. Modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da hayata veda etti. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun veda şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir.

bu şehirden gidiyorum. Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi, gururu yıkılmış soyatlar gibi. Bu şehirden gidiyorum. İnsanlar taş gibi bana yabancı. Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarda. Bir tanbur bir yalnızlığı anlatıyorsa, o ışıksız pencereden ben onu duymuyor gibiyim. Bir ağaç ölüyorsa kapınızın önünde, ben onu bile duymuyor gibiyim. Bu şehirden gidiyorum. Gömerek geceyi içime, sabahın hüznünü beklemeden gidiyorum bu şehirden.

Kalbimizin derinliklerinde kendimizden bile sakladığımız anılar taşıyoruz hepimiz. Tozlu bir rafa kaldırınca o defter kapandı sanıyoruz. Yeri geliyor pişmanlık oluyor adı. Yeri geliyor özlem ya da birine karşı duyulan derin bir öfke. Çünkü insan sadece canını acıtan şeyleri gizlemek istiyor. Kendinden bile. Kaçamıyor, kurtulamıyor ama ne yaparsa yapsın unutamıyor. Eminim hepimizin vardır kimselere bahsedemediğimiz anılarımız. Yüreğimize gömünce öldüğünü sandığımız acılarımız. Ama ne var ki kalbe gömmek, unutmak değilmiş sevgili dinleyenler. Yani yok gibi davranmak yaşananları silip atmıyormuş insanların ömründen. Bir insan kendi hatıralarından ne zamana kadar kaçabilir ki zaten? Pek mümkün değil bence. Kaçmak yerine kabullenmeyi öğrendiğimiz zaman, hayatta her şeyin mümkün olduğunu öğrendiğimizde işte başlıyoruz kendimizi sevmeye sevgili dinleyenler. Zaten kendini sevmediğin sürece bunu anlamayı başaramıyorsun. Meğer ne çok haksızlık etmişim kendime, ne çok kırmışım kendimi, ne çok yıpratmışım kalbimi yok yere diye de hayıflanıyorsun. Yani yeri gelince aşk da bitiyormuş, sevgi de, dostluk da. Başka bir yere ait olmaya çalışınca olamıyormuşsunuz işte. Hani taş yerinde ağırmış ya, öyle işte. Herkes ait olduğu yere gitsin, artık kimseyi kayıptan saymamalı sevgili dinleyenler. Olacağı neyse o oluyor.

Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an, çağrılsa senin adın. Sesin, sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor, sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli, yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum, öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bu

0: Evet sevgili Ayşe nöbetçilerim. Bir Uğur'la Ayşe'nin daha burada sonuna geliyoruz. Ama yine bir nokta koymuyoruz. Bir güllü bir son. Yine birbirinden güzel yüreklere ulaştı sesim. Sessizce dinleyenlerin varlığını da hissederek mesajlarıyla katılıp bizlere yüreğini açan dinleyicilerimizle de çok güzel bir program oldu. İyi ki varsınız. Ola ki derdiyle uyuyacak olan varsa aramızda, dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.
1: Bir derdin var dinleyin.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık.

0: Radyo Turkuaz.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden.